Lerdiyanın bir lafı da mujirler am kukasaf mu bi xol baba mu af dugal ci xam biri sangam yow ma.